0: kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Adıyaman Gastronomi Atlası projesi kapsamında düzenlenen Adıyaman yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve uygulanması eğitimi tamamlandı. Eğitim programının ardından projeye emek veren ve katkı sağlayan isimler için Adıyaman Üniversitesi Farabi Konferans Salonu'nda plaket takdim töreni düzenlendi. Törene Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, proje ortağı Pera Uygulama Oteli Müdürü Özlem Tatar, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler, mezunlar, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman'ın mutfak kültürünün tanıtılması ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Üniversite olarak şehrin ve bölgenin kalkınmasına öncülük eden bu tür projeleri desteklemekten gurur duyduklarını ve bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Konuşmaların ardından eğitim programını başarıyla tamamlayan sektör çalışanlarına plaketleri Rektör Keleş tarafından takdim edildi. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su ısrafı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın.
2: Korunan damla geleceğimizdir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Metin Buluş'un yürütücü olduğu Eğitim Araştırmalarında Nedensel Çıkarım, Deneysel ve Yarı Deneysel Yöntemler başlıklı projesi TÜBİTAK 2237 A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede Eğitim Fakültesi Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor İlhan Koyuncu Eğitmen, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim elemanı araştırma görevlisi Fatma Kürker koordinatör, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sedat Erol danışman olarak yer alıyor. 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, Eğitim Fakültesi bünyesindeki alanlarda doktora yapan veya doktorasını yeni tamamlamış araştırmacıların nedensel çıkarım yapabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında katılımcılara deneysel ve yarı deneysel araştırma desenlerine ilişkin kuramsal bilgiler sunulacak. Bu desenlerin uygulamalı biçimde öğrenilmesi ve R yazılımı üzerinden veri analizi örnekleriyle pekiştirilmesi hedefleniyor. 5 gün boyunca sürecek etkinlik toplam 40 saatlik eğitim, uygulama ve planlama programı şeklinde yapılandırıldı. Programda Solomon dörtlü grup deneysel yöntem, tek denekli deneysel yöntemler, deneysel yöntemlerde karışık ölçümler varyans analizi, deneysel yöntemlerde meta analiz, seçkisiz küme ve çok merkezli seçkisiz küme deneysel yöntemler, eğilim puan ağırlıklandırma, eşleştirme ve tabakalama, olay çalışması, farkların farkı, enstrümantal değişkenler ve regresyon süreksizlik yöntemi gibi güncel ve güçlü nedensel çıkarım yaklaşımlarına yer verilecek. Etkinliğin son gününde ise sosyal ve eğitim politikalarına yön verme potansiyeline sahip proje fikirlerinin tartışılması, olgunlaştırılması ve planlanması amaçlanıyor. Bu yönüyle program yalnızca yöntemsel bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda katılımcıların kendi araştırma fikirlerini geliştirmelerine ve bilimsel destek olanaklarına yönelik farkındalık kazanmalarına da katkı sunacak.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Optiğin gelişmesinde devrim sayılan çalışmalarıyla bilinen ve optik tarihinin en önemli şahsiyeti kabul edilen ünlü fizikçi İbnül Heysem'den bahsedeceğiz bu programımızda. 965 yılında doğduğu tahmin edilen İbnül Heysem aslen Basralıdır. Bağdat ve Kahire gibi dönemin ilim ve kültür merkezlerine seyahatler yaparak felsefe, mantık, matematik, astronomi ve tıba dair bilgilerini geliştirmiştir. Bir ara Basra'da vezir unvanıyla divan görevlisi olarak çalıştıysa da ilmi araştırmalarını engellediğini düşünerek bu görevden ayrılmıştır. Hayatının önemli bir kısmını Mısır'da geçiren İbnül Heysem 1051 yılında Mısır'da vefat etmiştir. Mal ve mevkiye değer vermeyen, geçimini güzel yazısıyla kazanan bir zahittir İbnül Heysem. İslam ilim ve düşüncesinin zirveye ulaştığı bir dönemde yaşamış, matematik, astronomi ve fizik alanında başarısını göstermiştir. Esas başarısını ise fizik biliminin alt kolu olan optik alanında gerçekleştirmiştir. Birçok yazısı Avrupa dillerine tercüme edilen İbnül Heysem'in en önemli eseri Kitabül Menazır, yani Görüntüler Kitabı'dır. Bu eserde ayrıntılı deneylerle modern anlamda bir fizik çalışması gerçekleştirmiş ve optiği, ilkeleri, problemleri, çözüm yol ve yöntemleriyle bir bilim haline getirerek dünya tarihine adını optik biliminin kurucusu olarak yazdırmıştır. Pek çok bilim adamına yol gösterdiği bu eserinde ışık ve özellikleri, gölgenin nitelikleri, gökkuşağı ve halenin oluşumu, görmenin nasıl gerçekleştiği, yansıma ve kırılma gibi optik konularını inceleyerek derinlemesine işlemiş, deney ve çizimlerle bunları ifade etmiştir. Işık kaynaklarını ve yaydıkları ışıkların niteliklerini inceleyen İbnül Heysem, ışığın yapısını ve ışığın doğrusal yayıldığını ispatlamıştır. Bu bağlamda fotoğrafın ilk modelini ve bugünkü fotoğraf makinesinin esasını teşkil eden karanlık oda deneyini de ilk defa kendisi yapmıştır. Aynı zamanda ışığın şeffaf cisimlerden geçerek kırıldığını açıklayarak optik kırılmada da genel bir kural tespit etmiştir. Yansıma konusunda yaptığı çalışmalarla bugünkü hızlar dörtgeni yöntemini bulan bilgin,

Kendinden ışıklı ve ışıklandırılmış nesnelerin düz, küresel, silindirik, çukur, tümsek, konik aynalardan yansımalarını ve yansıma sonucu görmede meydana gelen yanılmaları deneyler yaparak incelemiş ve kanunlarını geometrik yoldan ispat etmiştir. Gözlüğü ilk defa bulan ve kullanan İbnül Heysem'in görme konusundaki en büyük başarısı ise ışığın gözden çıktığı kuramını yıkıp ışığın nesneden geldiğini kanıtlamasıdır. Gözün yapısını, görmenin mahiyetini, görme bozukluklarının sebebini ve görmenin fiziksel olduğunu açıklayarak döneminin tıp alimlerine de rehberlik etmiştir. İbnül Heysem'in bu teorileri bilim dünyasında çok etkili olmuştur. Hatta doğuda ve batıda 17. yüzyıla kadar optikte otorite kabul edilmiştir. Onun bu başarısının altında yatan en önemli sebepse kendi tezlerinin doğruluğunu kanıtlaması ve her zaman orijinal fikirler üretmesidir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda optiğin gelişmesinde devrim sayılan çalışmalarıyla bilinen ve optik tarihinin en önemli şahsiyeti kabul edilen ünlü fizikçi İbnül Heysem'den bahsettik. Bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Besli Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde Yapay Zeka Çağında Bilgisayar Mühendisliği konulu söyleşi gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sercan Yalçın'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda yapay zeka teknolojilerinin günümüzdeki gelişimi, bilgisayar mühendisliğinin bu alandaki rolü, geleceğin meslekleri ve öğrencilerin kariyer planlamalarında dikkat etmeleri gereken konular ele alındı. Okul yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı söyleşide öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, yapay zeka uygulamalarının eğitimden sağlığa, sanayiden günlük yaşama kadar birçok alandaki etkileri örneklerle anlatıldı. Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebul Hasan İbni Yunus'tan bahsedeceğiz. Yüzyılda Mısır'da yetişen büyük astronomi alimi Ebul Hasan İbni Yunus, Mısır'ın Said bölgesinde Sadfa köyünde doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemekle beraber 1009 senesinde Fustat'ta vefat etmiştir. Fustat'ta yetişen ve hayatını orada geçiren İbni Yunus'un dedesi, İmam Şafii'nin yakın arkadaşı ve ilmi meclisinde bulunmuş bir zat olup, babası da devrin tanınmış hadis alimi ve tarihçilerindendir. Nakli ilimlerde tanınmış bir aileye mensup olmasına rağmen, akli ilimlere, özellikle astronomi ve matematiğe ilgi duyan İbni Yunus, küçük yaşta ilim tahsiline başlamış ve dini ilimler yanında fen ilimlerini de öğrenmiştir. Dönemlerinde yaşadığı Fatimi halifeleri İbni Yunus'un ilmi çalışmalarını teşvik ederek, Kahire civarındaki Mukattam Dağı'nda onun için bir rasathane yaptırmış ve o devrin en mükemmel aletlerini temin ederek astronomi çalışmaları yapmasını sağlamışlardır. İbni Yunus, 978 senesinde Kahire'de yaptığı gözlemler neticesinde ay ve güneş tutulmalarını en ince hesaplarla tespit ederek büyük bir şöhrete kavuşmuştur. Bu şekilde hassas ve dakik hesaplama o zamana kadar yapılmamış olup yaptığı rasatlar sonucunda büyük ve mükemmel bir astronomi cetveli hazırlamıştır. Zicül Hakemi adlı 4 ciltten oluşan bu eseri, İslam dünyasında hazırlanmış en kapsamlı astronomi kitaplarından biri olup, eserinde kendinden önce gelen astronomi alimlerinin ay ve güneş tutulmalarıyla ilgili yaptıkları hesaplamaları ve yıldızların hareketleriyle ilgili bilgileri ele alarak mukayese etmiştir. Eser, hem müellifin hem de seleflerinin yaptığı gözlemlerin listesini vererek ayrıcalık kazanmış olmasının yanında, ilmi seviyesi ve üslubunun açıklığı dolayısıyla asırlar boyunca sahasında müracaat kaynağı olmuştur. İbni Yunus, yaptığı rasatlar neticesinde ayın hareketinin giderek değiştiğini ortaya koymuş, burçlar dairesinin meyilini, güneşin paralaksını ve itidal noktalarını en doğru şekilde tespit etmiştir. Vardığı sonuçlar ve yaptığı hesaplamalar günümüzdekilere çok yakın çıkmıştır. Matematik ilminin dallarıyla da uğraşan İbni Yunus, trigonometride söz sahibi olmuş ve bu ilmin başlı başına bir ilim haline gelmesi için esaslı çalışmalar yaparak birçok alimin çalışmalarına ışık tutmuştur. 0 ve 1 derecenin sinüsünü son derece dikkatle hesapladığı gibi tanjant ve kotanjant cetvellerini de muazzam bir şekilde hazırlayarak çalışmalarında kolay bir hesaplama metodu geliştirmiştir. Geliştirdiği bu metotla bütün hesaplar süratle yapılmış ve böylece logaritmanın keşfine giden ilk adımları atmıştır. Logaritmanın temel prensibi olan çarpmayı bölmeye çevirme usulünü bularak ilk defa kullanan İbni Yunus, aynı zamanda trigonometri için büyük önemi olan dönüş

tüm formüllerini ilim dünyasına kazandıran ilk kişi olmuştur. Ayrıca trigonometri üzerindeki araştırma ve çalışmalarında özellikle kürevi trigonometride birçok zor problemi çözmeyi başarmıştır. İbn Yunus, zaman ölçümü ve güneşin yüksekliğinden iz düşümü metoduyla güneş azimutunu belirleme konularında da yoğunlaşmış, ayrıca kıble ve belirli azimutlar için yapılan güneş yüksekliğine dair ölçümleri cetvel haline koymuştur. Bu arada kıblenin tayiniyle ilgili olarak başka Müslüman astronomların getirdikleri geometrik çözümleri de özetlemiş ve namaz vakitlerinin hesaplanmasıyla ilgili bir eser yazmıştır. İbn Yunus, ömrünün büyük bir kısmını yıldızlar ve özellikle gezegenleri tetkik etmekle geçirmiş, 18 yıldızın gök küresindeki koordinat değerlerini bularak onların hareket ve faaliyetleri üzerinde durmuştur. Yıldızların gözlenmesinde kullanılan ve görünüp kaybolma periyotlarının tespitine yardımcı olan rakkas, yani sarkaç aletini keşfetmiştir. İbn Yunus, sarkacı Galile'den tam 7 asır önce keşfederek ilmi çalışmalarında kullanmış ve saatlerde sarkacı kullanan da yine o olmuştur. Örnek şahsiyetlerde Ebu'l-Hasan İbn Yunus'tan bahsettik. Sonraki bölümümüzde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Değerli dostlar, Hay bin Yaksa'nın hikayesini hepiniz duymuşsunuzdur. Hani şu İbn-i Tufeyl'in biraz felsefi içerikli romanı ya da hikayesi olan Hay bin Yaksa. Hikaye kısaca şöyledir. Issız bir adada tek başına büyüyen Hay, kendi kişisel tecrübeleriyle hakikati arama çabası

0: anlamındadır. Ki hayvan kelimesi kökünü hay kelimesine borçludur ve hayvan da esasında canlı demektir. Ve daha da önemlisi efendim, canlılığı, varlığı, yaşamı ifade eden hayat kelimesi gene hay kelimesinden türemiştir. Hay, hayat demektir. Hayat, hay. Ayrıca ölmüş bir şeyleri canlandırma, onu yeniden güçlendirme, diriltme, ayağa kaldırma, hayat verme anlamında kullandığımız ihya kelimesi de gene hay kelimesinden türemiştir. Hay, hayata bağlanıyor. Hayat insana, canlıya, cana dair olan her şeye. Efendim, İbn-i Tufeyl'in bir kahramanı olan Hay bin Yaksan isminde bir kelime daha var. Ki bugün kullandığımız birkaç kelimenin kökenini teşkil ediyor. O da Yaksan kelimesi. Yaksan, uyanık demek. Yani uyumayan, uyanık olan. Ama daha çok mecazi bir uyanıklık, ayıklık içeriyor. Efendim, şimdi bir kelimemiz daha var. Yaksan'la aynı kökü paylaşıyor. Onu söylediğimde eminim yaksan kelimesi çok daha tanıdık gelmeye başlayacak. O kelime ikaz kelimesi efendim. İkaz kelimesini biz daha çok uyarma, dikkat çekme ya da ihtar anlamlarında kullanıyoruz. Ama ikazla yaksan kelimeleri aynı aileden geliyorlar. Yani ikaz uyarmaktan ziyade uyanık hale getirmeyi, mecazen uyandırmayı ifade ediyor. Birini ikaz etmek, uyanık ol, uyan, uyuma, ayık ol demektir. Bir ihtardan ziyade bir kendine getirme, kişiyi silkme, sarsma, canlılığını hatırlatma ifadesidir. Nitekim gene yaksan ya da yakaza kelimelerinden türeyen teyakkuz kelimesi var ki, ikaz kelimesinden daha çok aslına yakın kullanılan bir kelime. Teyakkuz, uyanık olma, uyanık bulunma, tetikte olma halini ifade ediyor ki, bu hal içinde olan yani uyanık, tetikte, hazır ve nazır olan kişiye müteyakkız diyoruz. Gene yaksan kelimesinden türemiş bir kelimeyle. Müteyakkız, her an yaksanlığının farkında olan, yaksan olduğunu, yani uyanık olduğunu, uyanıklığını, uyanıklılığının farkındalığını unutmayan demektir. O teyakkuz halindedir çünkü. O bir yaksandır ve yaksan olarak öylece her şeye hazırdır. İkaz kelimesi zahiren, görünüşte olumsuz bir kelime. İkaz eden, ikaz edileni argo tabirle dürtmekte, kendine getirmekte, iyi ve normal tabirle uyarmakta, daha yerinde bir tabirle uyanıklığa çağırmaktadır. Kelimenin olumsuzluğu, ortada yaksanlığını yitiren ya da gaflete düşen veya kendinde olmayan birinin varlığına işaret ediyor oluşu. Kelimenin olumlu tarafı ise nihayetinde bir uyandırma çabasına hizmet etmesi. Ama ne olursa olsun, ikaz kelimesi uyanıklığa dair potansiyel bir anlam yükleniyor. Hay bin Yaksan, uyanığın oğlu diri. İbn-i Tufeyl'in bir eseri. Kelime hazinemizden kaçmaz efendim. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
13: Bağırma.
14: İncitme.
15: Can yakma.
16: Etme.
17: Görmezden gelme.
18: Değer ver.
19: Saygı göster.
20: Sev kardeşim. Sev.
18: Ben seni.
20: Sen bensin.
21: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
18: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
22: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
23: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut belirleme ve kura töreni ve Adıyaman Kent Meydanı açılış törenine katıldı. Törenle ilgili Rektör Keleş, deprem sonrası büyük bir özveriyle sürdürülen çalışmalar neticesinde yeni yuvalarına kavuşacak vatandaşlarımızın heyecanına ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk oldu. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, ilimizin yeniden inşa ve ihya sürecine katkı sunan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, valiliğimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yuvalarının tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Adıyaman'ımızı daha güçlü, daha yaşanılabilir ve daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Ne ilk kaybedişim belli ki ne de son. Bin defa yenildim, yenildim ama pes etmedim. Hala umudum var, hala nasır tutmadı yüreğim. Ve hala seni çok seviyorum. Sen yoksan aşk yok. Aşk yoksa

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, yarabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlık kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
3: Sungür'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.
4: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
5: Gülme ilginç, sadece gülmeyle ilgili insanın yüzünde 40 küsur kas var. Ağlamayla ilgili 10 küsur kas var yüzünde, mimik ve jestlerde. Şimdi bu gülme özelliği insanda var. Hiçbir canlıda gülme yok. Gülme insanı insan yapan özelliklerden birisi. Peki nasıl oluyor gülme? Şimdi beynimizde amigdal diye bir bölge var. Bu duyguları proses eden, duyguları işleyen bölge. Ameliyatla burası çıkarıldığı zaman insan, kişi böyle konuşuyor, gülüyor. Fakat duygusuz bir şekilde gülüyor. Sevgi yok, öfke yok, nefret yok. Robotlaşıyor, küntleşiyor beynin bu bölgesi. Yani gülme, sevgi, gülme davranışının içinin dolu olması için kişinin duygusal bir birikimi olması gerekiyor. Yani bu nedenle öğrenilen bir davranış gülme. Gülme, insanda doğuştan gülme eğilimi de var, ağlama eğilimi de var. Ama bu iki eğilimi uygun bahçelerde yetiştirmek gerekiyor. Geliştirmek gerekiyor. Ve gülmenin arkasında da genellikle iki duygu vardır. Biri böyle arzular, istekler vardır. Diğeri de sevgi vardır. Yani bir somut zevkler vardır, bir soyut zevkler vardır gülmenin arkasında. Somut zevkle gülmeyle soyut zevklerle ilgili gülmeler farklıdır. Bunu ayırt etmek gerekiyor. Şimdi somut zevklerle gülme, kişi anlık zevklerde güler. Mesela o an çok güzel bir yemek yer, güler. Hoşlandığı bir şey elde eder, bir para kazanır yahut da işleri iyi gider, ona güler. Bir başarı olur, ona güler. Bu insanı güldüren durumlardır. Yahut da bir uyuşturucu alır, o anda kahkahayla güler. Mesela sırf bazı uyuşturucu haplar var, içine kapatır, sakinleştirir. Bazı uyuşturucu haplar var, muhabbet duygusu uyandırır. Böyle uyuşturucu satıcıları dersen, içine kapanıklık, sakinlik mi istiyorsun yoksa muhabbet mi istiyorsun der. Muhabbetle ilgili olan karışım farklıdır, onu verirler. Yani öyle beynin, çünkü kimyasal cevabına uygun yeni sentetik kimyasallardır bunlar. Şimdi bu tarz gülmede Batı kültürü şunu yapıyor. İnsanı güldürmek, mutlu etmek için anlık zevkleri önemsiyor. Başarı, kazanç, şöhret gibi. Fakat bunları elde ettikten sonra devam etmiyor bunlar. Devam ettirmek için çok şey kaybediyor. Çünkü zevklerden en üstünü orgazmdır. En şiddetlisi tepedir. Onda bile azami 8 dakikadır ölçülmüş. Yani o 8 dakikadan uzun süren orgazm yok. Yani bir insanın, çünkü devam ettiremiyor. O duyguyu, maddi duyguyu, somut zevklerle ilgili duygu dünya yaşamında insan için sadece bir tadımlık gibi bir etki yapıyor.

0: beynine öğretecek, beynine kayıt alacak onunla ilgili. Ondan sonra o zevki yaşatacak. Kolay zevkler verir. Bu kişi entelektüel ziyafet de kendine çekebilir. Bir diyelim sevdikleriyle ilgili bir sohbette, o sohbetin etkisi daha uzundur. Mesela bir kitap okumaktan alınacak zevk, bir annenin babanın çocuğuyla ilgili zevkler, aile yaşamındaki zevkler, topluma fayda olarak insanları mutlu ederek elde edilen zevkler, bu zevkler kalıcıdır. Yani bu zevklerin bitmesi insanı mutsuz etmez. Çünkü o zevkleri düşünmek bile insana zevk verir. Ama o somut zevkleri düşündüğün zaman insanda esef duygusu, hasret duygusu uyanır. Ama soyut zevkleri, başkalarını sevindirdiğin, güldüğün zaman, toplumsal faydalar yaptığın zaman, zevkleri hatırladığın zaman kişide o zevk, hatırlamak bile o zevki tekrar canlandırır. Yani bu nedenle soyut zevkler daha kalıcıdır, daha uzun sürelidir. Somut zevkler kısa vadeli zevklerdir. Gülen insanların kaşlarla kulak arasındaki kırışıklıklar vardır. O kırışıklıklar aşağı doğru olan insanla yukarı doğru olan insanların farkı araştırılmış. Çok gülen insanlarda o kırışıklıklar hafif yukarı doğrudur. Üzüntülü, kederli insanlar da aşağı doğrudur. O davranışları güle güle o çizikler o şekilde oluşur kişinin yüz hatlarında. Şimdi böyle kişiler üzerine araştırma yapılıyor. Çok tebessüm eden gülen kişilerde beyninin yüzündeki kan damarları genişliyor. Kan damarları genişlediği zaman oradaki ısı, sıcaklık kayboluyor, ısı kayboluyor ve beynin alt tarafına giden ısı, beynin genellikle alt tarafı duygularla ilgili alanlar olduğu için oradaki ısı fazlalığını azaltıyor, serinlemesine sebep oluyor tarzında bilgiler var. Yani gülmek insanın dolaylı olarak da beynini rahatlatıcı etki yapıyor. Yani gülmenin kendisi belki tedavi, direkt tedavi edici değil ama dolaylı olarak tedavi edici etkisi var. Onun için mütebessim olmaya zorlamamız gerekiyor kendimizi. Mütebessim olmamızın bize beynimizde onu çabalamak bile beynimizde mutlulukla ilgili kimyasallar salgılatan bir özelliği var. Bu özelliğimizi unutmamak. Gülmek insanın yaşamasında, insan ilişkilerinde mütebessim olmam gerekir, güler yüzlü olmam gerekir tarzında bir duygu. İçimizden gelmese bile o anda yani gülmeye çalışmak karşı tarafa saygı göstermektir. Der insana saygı göstermektir. Fakat bazı depresyon türleri var ki çok gülerler depresyonda. Duygularının iki ucu vardır. Biri işte bir tarafta depresif, yani çökkünlük tarzında, bir hafta bir uçta da coşku tarzında manikdir. Mesela manik hastalar çok gülerler, çok konuşurlar, çok para harcarlar, enerjileri artmıştır. Bulunduğu yerde herkesi gülmekten kırıp geçirirler, espriler vardır. Bu durumda da beyinde fonksiyon bozulması var. Aşırı depresif duygularda çökkünlük durumda da var. Önemli olan uygun yerde, uygun zamanda, uygun şekilde, ölçülü olmak çok önemli burada. Ölçülü bir şekilde olmak, yani mütebessim olmaya çalışmak bir insanın hayatında psikolojik olgunluk modeli olarak bunu seçmesi o insanın mutlu olmasına katkı sağlıyor. Ama zaman zaman gülmeler olabilir. Ama kahkahayla gülmek, aşırı gülmek de aynı şekilde metabolizma için bir uçtur, aşırılıktır. Dengeli bir şekilde ikisini yapabilmek ideal olan. Yani bir insan hakkında psikolojik olgunlukla ilgili karar verirken o insan o anki durumuna göre değil, genel yaşam profiline bakılır. Hayatının yüzde kaçında nasıl yaşıyor? Yüzde kaçında depresif mi? Yüzde kaçında böyle neşeli mi? Yüzde kaçında hep kahkahalarla gülen birisi mi? Buna bakılır. Genel ortalamaya, yani baskın özellikler hangisi ise o kişi hakkında ona göre karar verilir. Yani baskın olarak bizim zaman zaman insanız, tahta değiliz, robot değiliz. Ağlama da olacak, gülmeler de olacak ama bir dengeli olmak, böyle insanın kendisiyle barışık olması, doğal olması çok daha önemli.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüfem Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Adıyaman Sanko Öğretmen Evi'nde hayatın her yaşında öğrenmek mümkün temasıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk bölümünde Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Semih Aydın Özkan tarafından Tazelenme Üniversitesi tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumda Tazelenme Üniversitesi'nin amacı, yürüttüğü faaliyetler ve yaşam boyu öğrenmeye sunduğu katkılar katılımcılarla paylaşıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yaşar Altun tarafından Yaş Alan Beyin, Güçlü Zihin, Nörolojik Hastalıklardan Korunma Yolları başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide sağlıklı yaşlanma, beyin sağlığının korunması, zihinsel aktivitelerin önemi ve nörolojik hastalıklara karşı alınabilecek önleyici tedbirler ele alındı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte bilimsel bilginin toplumla buluşturulması ve her yaşta öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması vurgulandı. Etkinlikte ayrıca katılımcılar merak ettikleri konulara ilişkin sorularını yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik soru cevap bölümünün ardından belge takdimiyle sona erdi.
0: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gözünce buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo hanımefendi, telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm gidin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.
7: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
8: Temizlik imandan gelir düsturuyla şekillenmiş bir ümmetiz. Dinimiz, hayatımızın her safhasında itidal üzere temiz olmamızı bizlere emretmiştir. Ayrıca dinimiz, temizliği ibadetin ilk şartı olarak kabul etmiştir. Günümüz tıp dünyası da kayıtsız ve şartsız temizliği sağlıklı yaşamanın ön koşulu olarak belirlemiştir. Temizliğin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi de kabul edilen gerçekliklerdendir. Hayatımızı sağlıklı ve konforlu bir şekilde yaşamamız için ön şart olan temizliğe ibadet elbisesi giydiren bir dinin müntesibi olmak şükrü gerektiren bir durumdur. Farkında mıyız? Günlük yaşantımızda temizliği bizlere emreden Rabbimiz, vücudumuza da çeşitli temizlik mekanizmaları yerleştirmiştir. Söz gelimi, vücudumuzda çeşitli mekanik temizlik sistemleri bulunmaktadır. Bunlardan biri salgılar aracılığıyla yapılan temizliktir ki, tükürük salgısı ve gözyaşı ile gerçekleştirilir. Tükürük salgısı, ağzımızı yıkamak suretiyle dışarıdan giren zararlı bakterilerin uzaklaştırılmasına sebep olurken, aynı zamanda bakterilerin gıda kaynağı olan yemek artıklarının da temizlenmesine vesile olur. Gözyaşı ise gözün saydam tabakasının yıkanarak temizlenmesini sağlar. Burnumuzda mikroskobik büyüklükte ve tüycük şeklindeki silyalar havadaki toz parçacıklarını ve mikropları tutarak iç organlarımızın kirlenmesini önler. Burun mukozamızda bulunan epitel hücrelerin burun boşluğuna doğru silyaları vardır. Her bir hücrede yaklaşık 200 tane silya bulunur. Bu silyalar arkaya doğru sallanan kamçı hareketiyle saniyede 10 ila 20 vuruş yaparak mukusu ve içinde tutulmuş toz taneciklerini yutağa doğru iterler. Böylece zararlı bileşenler akciğerden uzaklaştırılmış olur. Bu kusursuz temizlik sisteminin farkında mıyız? Vücudumuzun salgılarında bulunan enzim, asit ve antikorlar vesilesiyle de mekanik temizlik hayatımız boyunca devam etmektedir. Söz gelimi salgılardaki lizozim maddesi vücudumuzdaki bakterileri öldüren hayati bir maddedir. Mide bezlerimizde salgılanan hidroklorik asit besinlerle mideye gelebilen bakterileri parçalayan kuvvetli bir asittir. Lizozim ve mide asidi aslında pek de temiz olmayan ellerimizle yemek yediğimizde veya ağız yoluyla aldığımız hafif tesirli mikropların dezenfekte olmasında son derece önemli bir rol üstlenirler. Rahmeti ve bağışlaması sonsuz olan

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün pulmoner emboliden bahsetmeye devam edeceğiz. Pulmoner embolinin risk faktörlerine gelmiştik. Pulmoner emboli açısından risk faktörleri nelerdir? Her ne kadar herkeste pulmoner emboli ile sonuçlanabilecek kan pıhtısı görülebilse de bazı faktörler bu riskte artışa neden olabilmektedir. Bu çerçevede pulmoner emboli için risk faktörlerini sıralayacak olursak, tıbbi geçmiş, daha önce geçirmiş bir pulmoner emboli hikayesinin olması veya aile üyelerinin geçmişinde venöz kan pıhtıları veya pulmoner emboli hikayesi varsa risk daha fazladır. Böyle bir durumda pıhtılaşmaya neden olan kalısal bir bozukluk olabilir. Diğer bir risk faktörü kalp hastalığıdır. Bazı kalp hastalıkları ve kalp yetmezliğinin kişide mevcut olması pıhtı oluşma riskini arttırır. Yine kanser, pankreas, yumurtalık, akciğer kanserleri ve metastaz yapan birçok kanser ve ayrıca tedavi sırasında uygulanan kemoterapi, kan pıhtılaşmasına neden olan maddelerin düzeylerini arttırabilir. Ayrıca kişisel veya ailesel meme kanseri öyküsü olan kadınlar pulmoner emboli açısından da yüksek risk altındadır. Bunun dışında ameliyatlar, çeşitli nedenlerle yapılan cerrahi uygulamalar, kan pıhtılaşmasının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu sebeple büyük cerrahi girişimlerinden önce veya sonra hastaya pıhtı önleyici ilaçlar verilir. Sigara içmek, tütün kullanımı bazı insanları özellikle diğer risk faktörleri de söz konusu olduğunda kan pıhtısı oluşumunu kişiyi yatkın hale getirmektedir sigara içmek. Eğer sigara içme alışkanlığı varsa mutlaka bırakmak oldukça önem arz etmektedir. Yine aşırı kilolu olmak, fazla kilo özellikle sigara içen

kan pıhtılarının oluşması söz konusudur. Bu durumlar, örnek verecek olursak, yatak istirahati, ameliyat sonrası kalp krizi, bacak kırığı, travma veya herhangi bir ciddi hastalık gibi nedenlerle uzun süreli yatak istirahati veya yoğun bakımda uzun süreli yatışlar kişiyi kan pıhtısı oluşumuna karşı daha savunmasız hale getirir. Bacaklar uzun süre yatay kaldığında toplar damar kan akışı yavaşlar ve kan bacaklarda göllenerek pıhtılaşmaya eğilimli hale gelir kişi. Yine uzun yolculuklar, uzun süreli uçak veya araba yolculukları, özellikle kıtalar arası uçak yolculuklarında saatlerce süren ve dar bir alanda oturmadan kaynaklanan bacakların hareketsizliği söz konusu oluyor. İşte sıkışık bir pozisyonda oturmak bacaklardaki kan akışını yavaşlatır ve yine pıhtı oluşumunu tetikler. Ayrıca varis hastalığı, şeker hastalığı, özellikle bacaklardaki derin yerleşimli toplar damarlara travma olması da pulmoner emboli açısından risk faktörleri arasında sayılabilmektedir. Peki pulmoner embolinin belirtileri nelerdir? Klinik nasıl ortaya çıkar? Bakacak olursak belirtiler akciğerlerin emboliden ne kadar etkilendiğine, yani ne kadarlık alanı sulayan damarın tıkandığına, emboliyi yapan pıhtıların boyutuna ve altta yatan akciğer veya kalp hastalığı olup olmamasına bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Yaygın olarak görülen belirti ve şikayetleri sıralayacak olursak, göğüs ağrısı en sık görülen yakınma göğüs ağrısıdır. Aniden bıçak saplanır tarzda ve özellikle nefes almakla şiddeti artan şekilde olur. Hatta kişi nefes alırken göğüs ağrısı sebebiyle nefesini yarıda kesmek zorunda kalabilir. Derin nefes alındığında öksürürken, yemek yerken, eğilirken ya da hareketsiz durulduğunda ağrı artabilir. Göğüs ağrısı eforla daha kötü hale gelir ancak dinlenmekte geçmez. Şunu belirtmek isterim, kalp krizindeki göğüs ağrısı göğsün ortasına baskı yapar şekilde ve kollara yayılır tarzı olurken, akciğer embolisinde lokalize tutulan kısım göğüs duvarında kısıtlı şekilde olur, kola yayılmaz ve hasta ağrının yerini kolayca eliyle gösterebilir. Bu şekilde hasta ağrısını gösterebiliyorsa bir kalp krizinden daha çok pulmoner emboli vakasına doğru yönelmemiz doğru olacaktır. Nefes darlığı, nefes darlığı ikinci sık görülen yakınmadır. Karakteristik olarak aniden ortaya çıkar ve eforla birlikte kötüleşme eğilimi gösterir. Daha önce kalp akciğer hastalığı olanlarda zaten var olan nefes darlığında ani artış ve yanı sıra oksijenlenmede bozulma pulmoner emboli tanısını akla getirmelidir. Bunun dışında öksürük, pulmoner emboli olan kişilerde kanlı ve balgamlı öksürük görülebilir. Sırtta ağrı, aşırı terleme, baş dönmesi veya fenalık hissi, sersemlik, bayılma, mavi dudak ve tırnaklar görülebilmektedir. Akciğer embolisi ile birlikte ortaya çıkabilecek diğer belirtileri de sıralayacak olursak, bacakta derinde bulunan toplar damarda gelişen trombüs, yani pıhtı, pulmoner embolinin en fazla oluş nedeni arasında yer almaktadır. Bundan daha önce bahsetmiştim. Bu çerçevede pulmoner emboli olduğunda şüphelenilen kişilerin genelde bir bacakları diğer bacaklarına göre daha şiştir. Yani iki bacak arasında çap farkı vardır. İşte bacakları arasında çap farkının olması ve bununla birlikte göğüs ağrısının olması pulmoner emboli açısından tipiktir. Bunun dışında genellikle baldırda ortaya çıkan bacak ağrısı, hassasiyet ve şişme görülmesi söz konusudur. Bacağın ağrılı bölümünde sıcaklık artış hissi ve etkilenen bacağın derisinde kızarıklık ya da renk değişikliği olur. Bu durum akciğer embolisinin en sık nedeni olan ve derin ven trombosu olarak adlandırılan, kısaca DVT dediğimiz bacakta kan pıhtısı oluşumunun belirtileridir. Bunun dışında nemli ve soluk cilt, yani siyanotik dediğimiz soluk kansız görünümde bir cilt olur kişide. Vücut ısısında yükselme olur. Hızlı veya düzensiz kalp atışı olur. Yine solunum da hızlanmıştır. Pulmoner emboli hayatı tehdit eden bir sağlık problemidir. Bu sebeple açıklanamayan nefes darlığı, göğüs ağrısı veya kanlı balgama neden olan öksürük gibi şikayetlerde derhal 112 aranmalı ya da vakit kaybetmeden acil servise kişi başvurmalıdır. Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda pulmoner embolinin tanısından ve tedavisinden bahsedeceğim.

0: Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

bayrağımla yaşarım. Gaflet içine düşmüş zalimlere, hainlere şaşarım. Camim kutsal mabedim, ezan Muhammed gururum. Vatan, vatan benim namusum, bayrak benim onurum, bayrak benim onurum.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adü FM Radyo Dergisi.

0: UFM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.
1: Adi FM'de canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.
1: Adüyefem. Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendi, efendi, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Pir sultanım, katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin. Aşkı muhabbetten niçin kaçarsın? Böyle midir ilinizin töresi? Böyle midir ilinizin töresi? Efendi, efendi, benim efendim. Benim bu derdime

0: kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Lütfen dikkat! Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandığınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

yanarım boş yere geçen yıllara. Ardından sadece şarkılar ağlar. Ardından sadece şarkılar ağlar.

0: kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Cevat sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi. Peygamber Efendimizin isimlerinden biri olan Cevat kelimesi, sahavetli, eli açık, cömert anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle, cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan, muhtaçlara meşru ölçüler dahilinde ve Allah rızasından başka hiçbir gaye gütmeden ihsan ve yardımda bulunmasını sağlayan üstün bir ahlak göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'de cömertlik öncelikle Allah Teala'nın sıfatları arasında gösterilmiştir. Allah Celle Celaluhu sonsuz lütuf ve kerem sahibidir. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. Cömertlik ruhun bir melekesidir. İnsanları muhtaç olanlara vermeye, ihsanda bulunmaya sevk eder. Bu melekeye sahip olan kişi hiçbir kimsenin zorlaması olmadan ihsanda bulunmayı candan ve gönülden ister. Şöyle ki bu iyi huyu temsil edecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha cömert birisi yaratılmamıştır. Evinde eşya, yiyecek, para, ziynet biriktirmez, olanca varını sabah akşam fukaraya infak ve sarf eylerdi. Verince doyuracak kadar çok verirdi. Cömertlikte sema gibi, derya gibiydi. Geleni boş çevirmez, yoksulu, dulu, yetimi, akrabayı, komşuyu kollar, gözetirdi. Enes bin Malik Hazretleri, Cabir bin Abdullah Hazretleri, Hazreti Ayşe gibi sahabiler, Resulullah'ın kendisine ihtiyacını bildiren hiç kimseyi geri çevirmediğini belirtmişlerdir. Cabir radıyallahu anh şöyle demiş: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istenirse asla yok demezdi.

Esma-ül-Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül-Nebi

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Biz gittik, kalanlar sağ olsun. Doğan önünde sonunda ölür. Gök kubbede oturanlar iyi bilir. Damdan bir taş atıldı mı düşer. Hırsı bırak, kendini boş yere harcama. Şu toprak altında çırak da bir ustadır. Hiç naz etme ay güzel, bu mezarda ne şirinler var, ne şirinler. Ferhat gibi yok olup gittiler. Direği yelden yapı ay güzel, dayansa dayansa ne kadar dayanır. Kötü idiysek göçüp gittik kötülüğümüzle. İyi idiysek hayırla anın bizi. Zamanın tek eri olsan bile, bir gün gidersin sen de tek tek gidenler gibi. Yok olmayı istemiyor musun? İyi şeylerden evladın olsun. İyiliklerin bükülmüş ipliğidir kalan. Odur dünyaya direk olanların canı. Şu akıp giden kum seline bak. Ne durması var?

Beri gel. Daha beri, daha beri. Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hırgür, bu savaş nereye dek? Sen bensin işte, ben senin işte. Ne diye bu direnme, ne diye? Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık, ne diye? Topumuz bir tek, olgun kişiyiz bir tek. Ne diye böyle şaşı olmuşuz, ne diye? Zengin yoksulu hor görür, ne diye? Sağ soluna yan bakar, ne diye? İkisi de senin elin, ikisi de. Peki kutlu ne, kutsuz ne? Topumuz bir tek, inciyiz bir tek, başımız da tek, aklımız da tek. Ne diye iki görür olup kalmışız, iki büklüm gök kubbenin altında, ne diye?

Sen habire gevele dur bakalım. Habire usul boylu birlik çam ağacı de. Sonu nereye varır bunun nereye? Şu beş duyudan altı yönden varını yoğunu birliğe çek. Birliğe. Kendine gel. Benlikten çık, uzak dur. İnsanlara karıl, insanlara. İnsanlarla bir ol. İnsanlarla bir oldun mu bir madensin? Bir ulu deniz. Kendinde kaldın mı bir damlasın? Bir tane. Ama sen canı da bir bil, bedeni de. Yalnız sayıda çoktur onlar alabildiğine. Hani şu bademler gibi. Bademler gibi. Ama hepsindeki yağ bir. Dünyada nice diller var. Nice diller. Ama hepsinde de anlam bir. Sen kapları, testileri hele bir kır. Sular nasıl bir yol tutar gider? Hele birliğe ulaş, hırgürü savaşı bırak. Can nasıl koşar bunu canlara iletir?

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Kadın hayatın yarısıdır.
3: Canım, hayatım.
4: E sen ne olur?
5: Bağırmadan da olur.
6: Nezaketle, tatlı dille olur.
7: Yok saymadan olur.
8: Değer vererek olur.
9: Dinleyerek, anlayarak olur.
10: Elini kaldırmadan olur.
11: İyi ki varsın. Desen ne olur?
12: Kırmadan, incitmeden olur.
13: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
14: Konuşarak haydi haydi olur.
15: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
16: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
17: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.
0: İhlas, içten gelen sevgiyle doğruluk ve bağlılık. Riyasız, gösterişsiz, yalnız Allah rızası için yapılan ibadet ve işler. O gün, kıyamette insanlar amellerinin karşılığını görmeleri ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları için hesap yerinden bölük bölük dönecekler. İşte kim zerre ağırlığınca iman ve ihlasla bir hayır işlerse, onun karşılığını görecek. Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse, onu görecektir. Zilzal Suresi 6, 7, 8. Ayetler. Güzel ve samimi niyet, ihlasla mümkün oluyor. İhlastan sevgi, saygı, sebat, itaat, aşk, şevk ve gayret doğuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ihlasına dikkat et. Niyetindeki halisliğe, samimiyetine dikkat et. İşlerini Allah için yap. Beğensinler diye yapma. Böylece az amel, az ibadet, az da olsa sana yeter, seni kurtarır buyurmuş. Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi!

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Ey Rabbim, peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklarından başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim.
Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.